0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Oh, Adanan, bereketli toprağım. Dolaslardan rahmetle akan sen hanırma. Gök gürültün, yağmurun seplerle gelip çıkar. Adanan, memleketim, özlediğim toprağım.